manje uyabona manje ngikhumbuza kudala siyezwane buza mzu